bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı.

yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Beni konu çaldı telefon.